0: Yapacaksın. Sana onu
1: yaptım. Ben varmış. Sunum. Manyak. Nasıl manyak? Sunum.
2: Manyak.
1: Nasıl yapacağız? Oh!